0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota

Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte. Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Şahin eğitim sen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitim sen ya Amede.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram campet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte. Reklamları dinlediniz.

0: kiye? Alo, lawke ke jülemi kiye? Çox hez kiriyek, uye jie hal diye. Sibir qaytana, xudani basku qaytana. Ew yare khatunu, çavrenk enarana.
1: Radio Veng.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Lişahin eğitimsen ya Ahmet'i Serledan'in Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despekir. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera diyarbakireğitimsen.org'e bidin. Şahin Eğitimsen ya Amedi.
5: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin, vıksı terken şevi.

Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Şahane eğitim seniye Amerid'e müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirsujoy menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupan seba diyina viz seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaş maşene keyapela Diyarbakır egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitimseniya amedi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

te sor gulin çavşe gula sor terin çavşe gula sor terin

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
3: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukuk ede ez edisa buwerebim. Ji bîr erdnîgariyekî qedîm ber cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
2: Reklamlar.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte. Reklamları dinlediniz.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

0: Bu bir tekrar yayınıdır.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da. Sağlık Saati programı başlıyor.
3: Merhabalar değerli Beng Radyo dinleyicileri. Bugün 8 Ekim Perşembe günü saat 17 tekrardan Sağlık Saati programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz gözle ilgili göz hastalıkları uzmanı Sayın Doçent Doktor Fatih Mehmet Türkçü misafirimiz oldu. Sağ olsun bizi kırmadı, kendisi geldi, konuğumuz oldu. Bize ulaşmak isterseniz, sorularınız olursa 0532 489 74 24 nolu hattan WhatsApp mesajlarınızı iletebilirsiniz. Frekanslarımız Diyarbakır için 95.0, Mardin için 95.0, Urfa için 87.8, Adıyaman için 93.50 ve Muş için 96.50. Sorularınız olursa WhatsApp'tan tekrar 0532 489 74 24 nolu hatta mesajlarınızı iletebilirsiniz. Fatih Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Nasılsınız hocam?
4: İyiyiz, teşekkürler, uğraşıyoruz.
3: İyiyiz. Siz hocam, nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için.
4: Ne demek?
3: Hocam siz kendinizi tanıtabilir misiniz? Değerli tabii dinleyicilerimiz sizi tanısın.
4: Ben Doçent Doktor Fatih Mehmet Türkçü. Burada özel bir hastanede görev yapmaktayım. Yaklaşık 25 yıldır göz hastalıkları uzmanıyım. Yani yaklaşık 16 yıldır da Diyarbakır'da çalışıyorum. Yani gayet mutluyuz, çalışıyoruz. Ameliyatlarımıza, polikliniklerimize devam ediyoruz. Bir sıkıntımız yok.
3: İyi hocam, çok şükür. Fatih hocam, sorularımıza başlayalım mı?
4: Olur.
3: Hocam, Alzheimer lazer tedavisi nedir? Bu lazer tedavisi ne zaman başladı? Tarihçesi nedir? Evet. Ne zamandan beri kullanıyorsunuz?
4: Yani şöyle anlatayım. Yani şimdi öncelikle görme bir ihtiyaç. Evet. Tarih boyunca da hep ihtiyaç olmuş. Bunun için değişik yöntemler hep denenmiş. Yani bu eski çağlardan beri önce cam, daha sonra gözlüklerle bir görme ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış. Ama Alzheimer lazerin, yani dediğimiz refraktif ciğer, yani lazer teknolojinin gelişimi daha yakın zamanlara denk geliyor. Bu ilk defa 1896 yıllarda Hollanda'da böyle astigmatı düzeltmeye çalışıyor doktor arkadaşlar. Ama bu bir kesi yaparak deniyorlar, olmuyor. Daha sonra yine tarihsel süreçte 1930'larda tekrar deniyor. Bu işler genelde bir şekilde askeriye de başlıyor. Muhtemelen ulaşmak daha kolay. Orada astigmatı düzeltmeye çalışıyorlar yine kesi yaparak. Ama derin kesiler yaptığından dolayı hastalar kör oluyor. Yani bu yine olmuyor. Bizim bu işin başlangıcı Rus bir doktor tarafından kaza sonucu tespit ediliyor. O çok ilginç. Doktor Fyodorov var, Rus bir göz hekimi. Buna bir hasta geliyor, bisikletten düşen bir çocuk hasta. Geldiğinde işte çocuğu muayene ediyor, tedavilerini yapıyor. Daha sonra çocuğu takip etmeye başlıyor. Ama ilginç olan, çocuk kaza yapmasına rağmen ilerleyen süreçte görmesinin arttığını fark ediyor. Bu da tabii doktorun çok dikkatini çekiyor. Şimdi normalde bizde travma alan, kaza yapan kişilerde bir görme azalması bekleriz. Ama bunda tam tersine görme artışı oluyor. Tabii doktor çok meraklı, hani ne oluyor diye merak ediyor. İşte hastayı takip etmeye başlıyor. Takipler sırasında fark ediyor ki bizim kornea dediğimiz gözün ön camsı kısmı var. Oradan bir parçanın kesildiğini fark ediyor. İyileşme sırasında da bordaki düzelme ile çocuğun gözlük numaralarında azalma fark ediyor. Burada aklına bir ışık yanıyor. Diyor ki burada bir şey tedavide kullanabilir miyim? Bundan sonra tedavi süreci başlıyor. Hastalarda denemeye başlıyor. Yaptığı hastalarda gerçekten işe yarıyor. Aslında bu lazerin başlangıcı tamamen bir kaza sonucu. Gerçi tıpta pek çok şey öyle, kaza sonucu başlıyor. Bu da öyle şekilde ve ilk

0: lazer dediğimiz teknoloji orada başlıyor.
1: Evet hocam. İlginçmiş hocam.
0: Evet.
1: Zaten birçok şey işte bilimle ilgili biliyorsunuz Einstein'ın. Aynen, evet. Elmanın düşmesi.
0: İşte penisilinin bulunması, evet, bulunması yani Newton gibi. Bu da bizim de göz, evet, hani tamamen 1960'larda bir kaza sonucu başlayan bir tedavi yöntemimiz.
1: Peki hocam bahsettiniz bunlar hani miyop dediniz, astigmat dediniz. Bunlar, evet, ne anlama geliyor hani dinleyicilerimiz açısından?
0: Tabii. Yani şimdi burada iki tane kavram kargaşası var. Şimdi miyop dediğimiz şey yani normalde hep uzağı görememe, işte hipermetropi yakını görememe gibi okullarda bize bir bilgi verilir. Aslında bu tam olarak doğru değil hani bizim tıbbi açıdan. Miyop bizde gerçekten uzağı görememe ama hipermetropi de aynı zamanda uzağı görememedir. Bunun yanında tabii bir de astigmatımız var. Astigmatta da daha çok kırılım bozukluğuna bağlı olarak işte şekillerde ışık dağılması, ışık yansıması gibi bozuklukların görünmesi. Yani burada her yaşta başlayabilen bir bozukluk. Artık miyopi dünyada bir salgın olmak üzere ciddi endemik hale geliyor. Tabii bunun en büyük sebebi artık teknolojik gelişmeler. Kullanılan işte ekran bağımlılığımız, yakın ekran, dışarıda vakit geçirmiyoruz. Yani miyopiyi durdurabilecek en önemli faktörlerden birisi güneş ışığına maruz kalmak. Özellikle çocuklarda. Artık maalesef çocuklar dışarı çıkmıyor. Çok fazla tablet, telefonla uğraşıyorlar. Bunların da hepsi aynı şekilde artık miyopi bir endemi haline geliniyor. Muhtemelen 10 yıl içinde çocukların %90'ının gözlük kullanılacağı tahmin ediliyor. Çok, yani ciddi bir
1: ciddi
0: oran.
1: Bir oran.
0: Çok ciddi bir oran.
1: Evet. Fatih hocam, gerçi konumuz dışında bir soru gelmiş.
0: Hemen,
1: dinleyicimizden. Onu size iletelim. Makula sarı nokta hastalığının tedavisi var mı? Nasıl önlenebilir? İrlemesi nasıl durdurulabilir diye bir soru gelmiş.
0: O çok farklı bir konu ama, evet, kısaca bilgi vereyim. Makula sarı nokta hastalığı genelde ileri yaşlarda gördüğümüz bir hastalık. İki tipi var. Bir kuru tip dediğimiz, bir de yaş tip dediğimiz iki türü var. Eğer yaş tipse enjeksiyon tedavileri yapıyoruz belli aralıklarla. Onunla hastalığı durdurmaya çalışıyoruz. Kuru tiple ilgili de gelişmeler var. Yani yeni teknolojiler onunla da çıkmaya başladı. Eskiden tedavisi yok diyorduk ama şu aşamada birincisi vitamin tedavileri, yeni güncel cihazlar var. Hani umarım biz de yakın zamanda kliniğimize kazandıracağız. Özel bir ışın tedavisiyle hastalığı durdurmayı ve görme artışını sağlayabileceğiz. Yani onun da tedavisi olacak diye tahmin ediyoruz. Durdurmanın yöntemi diğer şekilde de beslenme. Yani mutlaka beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Daha çok Akdeniz tipi beslenme. Kilo alımıyla hastalık hızlanıyor. Mutlaka güneş gözlüğü kullanımı öneriyoruz hastalara. Ve omega 3 desteği ciddi anlamda. Hani kısaca bir bilgi verecek olursak bunlarla hastalığı birazcık daha yavaşlatabiliriz.
1: İyi hocam. Değerli dinleyiciler, bize 0532 489 74 24 nolu hattan WhatsApp'tan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Eğer yazdığınız yeri de yazarsanız, iletirseniz seviniriz mesajlarınıza. Fatih hocam, devam edelim mevcut konumda lazere.
0: Evet.
1: Göz çizdirme ile lazer tedavisi aynı mı hocam? Ne, evet, anlamalıyız?
0: Şimdi halk arasında lazer tedavisi hep göz çizdirme olarak biliniyor ve hastalarımız bile hep göz çizdirme diye bahsediyor. Aslında artık göz çizdirme diye bir yöntem yok. Yani az önce anlattığım gibi işte Doktor Fyodorov'un bulduğu yöntem göz çizdirme yöntemiydi. Gerçekten gözde bir çizik oluşturuyorduk. Yani gözde 6, 8, 12 tane korneaya dediğimiz ön camsı kısma %90 kadar inceltecek şekilde kesiler yapıyorduk. Daha sonra işte bu kesiler iyileşirken göz düzleşince görmede bir miktar düzelme oluyordu. Bunun adı göz çizdirmeydi. İşte 1960'larda çıkan yöntem buydu. Ama işte zamanında bu radyal keratodinami dediğimiz bir yöntem, RK denir ona. Bu yöntemin işte öngöremedik. Hani hastaya gözüne bir çizik atıyorsun ama ne kadar iyileşeceğini bilmiyoruz. Standartize edemiyoruz. Bir de orada kesi yaptığın yer tam iyileşmiyor. Hasta küçücük bir travma alsa bile göz açılabiliyor. Bu gibi sebeplerden dolayı bu yöntem terk edildi. Artık günümüzde neredeyse hiç uygulamıyoruz. Gelişmiş şekilleri var. Bazı işte astigmatları falan düzeltmekte kullanıyoruz. Ama bizim bahsettiğimiz lazerle artık göz çizdirme tamamen farklı bir şey. Bir de burada şeyi söylemek isterim. Hani lazer dediğimiz zaman hastaların aklına hep şey geliyor. Böyle Star Wars filmindeki, evet, gibi ışın kılıcı. Odanın her tarafında ışıklar yanıyor sönüyor. Öyle bir şey değil. Bunlar çok ileri teknolojiler. Tek bir oda noktalıyoruz bunu. Ufacık bir ışın demet, infrared ışık dediğimiz özel bir gazla çalışan bir sistem. Korneada belli bir yüzeye denk gelen yeri sadece o dokuyu milimetrik olarak buharlaştırıyor. Bundan aynı ameliyat sırasında binlerce atım yapıyoruz. Korneanın yüzeyini düzleştiriyor bu tamamen. O düzleşmeyi biz ayarlayarak o miyopi, hipermetropi ya da astigmatı yok edebiliyoruz. Bunlar çok gelişmiş teknolojiler. Yani göz çizdirme değil, biz lazer yapıyoruz hastalara. Artık göz çizdirme diye bir şey yok. O yılların gelen bir isim alışkanlığı. Yoksa göz çizdirme değil, bunun adı tamamen lazer teknolojisi.
1: O alışkanlığı da biraz yenmek herhalde zaman istiyor.
0: Yok, mümkün değil. Yani biz bile hastaları anlatırken evet, işte ya da reklamda kullanırken, çünkü hastalar lazer dediğimiz zaman, işte Alzheimer lazer, refraktif cerrahi dediğimiz zaman hastanın aklında bir şey, hani bir ışık yanmıyor. Biz de kullanırken göz çizdirme diye kullanıyoruz. Ama onun gerçeği lazer teknolojisi.
1: Peki hocam, lazer yapıyoruz. Yani kaç çeşit lazer yöntemi kullanıyoruz?
0: Evet.
1: Yani Alzheimer'dan bahsettiniz.
0: Alzheimer lazerler, hani infra, bu fotoablasyon dediğimiz bir yok etme teknolojisi. İşin temeli o. Ama 3 çeşit yöntem kullanıyoruz biz hastaları ameliyat ederken. Bunlardan birincisi ve en sık kullandığımız, tarihte işte bu ilk bulduğumuz yöntem, yüzeyli cerrahiler. Bunların da atası PRK dediğimiz bir yöntemimiz var. PRK'da biz ne yapıyorduk? Yüzeyi bir kazıyoruz, tabana lazer yapıyoruz, hastayı iyileştiriyoruz. Daha sonra bu yeterli olmadı. Bu trans PRK dediğimiz ya da güncel en sık kullandığımız yöntem NOTAŞ teknolojisine döndü. İkinci yöntemimiz bir şey çıkarmak üzerine teknolojiler gelişti. Bakıldı, eğer yüzeyi düzleşirken öngöremiyoruz yine sonucu. Dediler bir kesi oluşturalım. İşte demiştik ya, Fyodorov bir kesi vardı. O kesiyi biz yapsak nasıl olur diye bu sefer LASIK teknolojisi ortaya çıktı. LASIK'te ne yapıyoruz? Bir şapka dediğimiz flap oluşturuyoruz. O flap'i kaldırıyoruz. Altına lazer yapıp tekrar şapkayı kapatıyoruz. Şimdi bu da iki çeşit. Ya bunu biz mekanik olarak özel bir cihazla kesiyoruz, bunun adı LASIK. Ya da bunu yine lazer teknolojileriyle kesebiliyoruz, onun adı da femtolasik. Bu ikinci bir yöntemimiz. Artık günümüzde üçüncü bir teknoloji geldi. İşte bu lentiküler cerrahi dediğimiz, bu da halk arasında belli bir isimle doğdu. Smile teknolojisi. Aslında Smile bir firmanın adı. Bunun Kilex, Kerex bir sürü yöntemimiz var. Ama yani çok bilinen yöntem Smile olduğu için lentiküler cerrahiler Smile olarak biliniyor. Burada ne yapıyoruz? İşte bir hamburger gibi düşünün. Hamburgerin iki tabakası var. Ortada da et var.
1: Evet.
0: Biz hamburgerin ekmeklerini koruyoruz. Lazerle aradaki eti çıkartıyoruz. Bunun adı da Smile teknolojisi oldu ya da lentiküler cerrahiler. Yani 3 tane farklı yöntemimiz var. Birincisi yüzeyli teknolojiler. İkincisi kesiye bağlı. Üçüncüsü lentiküler dediğimiz bir şey çıkardığımız yöntemler.
1: Peki bu üçünün de avantaj ve dezavantajları hasta açısından nelerdir hocam?
0: Tabii ki var. Şimdi burada en önemlisi, hani bunların avantaj dezavantajdan çok hangi hastaya hangi yöntemi yapalım? Bizim için en büyük problem o. Şimdi avantaj olarak baktığınız zaman, işte artık PRK'yı çok uygulamıyoruz. Hani PRK'da yüzey işte alkolle ya da mekanik olarak kazımak gerekiyor. Daha sonra üzerine lazeri yapıyorsunuz. Bu iyileşme birazcık daha geç oluyor. Onun yerine no-touch yapıyoruz hastalara. No-touch dediğimiz teknolojide de hastaya hiç göze dokunmuyoruz. Bunun avantajı ne oluyor? İşte bazı hastalar ameliyattan korkuyorlar ya da çekiniyorlar. Diyorlar ki işte benim gözüme hiç dokunmasın doktor. O zaman hastaya hiç dokunmayacağı bir teknoloji olan no-touch var. Ya da eskiden ince korneaları ameliyat yapamıyorduk hiçbir şekilde. Bundan yıllar önce ilk baktığımız bir film çekiyoruz biz hasta geldiğinde. Filmde korneası ince ise diyordu ki senin kornean ince, ameliyat olamaz. Ama artık no-touch teknolojisiyle ameliyat da yapabiliyoruz. Onun haricinde işte mesela askeri ya da polisler ya da güvenlik görevlilerinde göze darbe riski var. Bu hastalarda bir mekaniği korumak gerekiyor. O mekaniği en iyi koruyan yöntem de no-touch. Şimdi hastanın, biz ilk geldiği zaman bunları mutlaka değerlendiriyoruz. Hasta ne meslek, işi ne, hastanın beklentisi ne, nasıl bir iyileşme periyodu var. Bu işin olumlu tarafı. Güzel ciğeri. Ama dezavantajı ne? Diğer teknolojiler ne dedik? Yüzeye kapatacağımız bir şey var. İşte hamburger gibi dedik, yüzeyi var. Ya da lastikte şapka var, yüzeye kapatabiliyoruz. Ama no-touch teknolojisinde bu yok. Yüzeyi tamamen biz lazerle tıraşlıyoruz. Açıkta kaldı. Bu da bize dezavantaj olarak ne getiriyor? Daha geç iyileşiyor. Hmm. Çünkü gözün kendiliğinden iyileşme sürecini beklememiz gerekiyor. Bu da hastalarda diğerleriyle bir günde olan bir görme artışı notaçla 3 günde, 5 günde, bazen 15 güne kadar uzayan iyileşme periyoduna neden oluyor. Dezavantajımız da bu. Lasik'e gelirsek, lasikte ne yapıyoruz? İşte mekanik olarak ya da lazerle bir şapka oluşturuyoruz. Yüzeyde bir şapka oluşturup şapkayı açıyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Gözde bir kesi oluşturmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak da kesi yaptığınız için ister istemez gözün mekaniğini bir miktar bozuyorsunuz. Çünkü orada bir kesi var. Keserken de aynı zamanda ne yapıyoruz? Biz oradaki sinirleri de kesiyoruz. Bu da ne getiriyor? Hastalarda kuru göz, batma, şikayetlerinin daha fazla olmasına neden oluyor. Ya da bu şapkanın yıllar içinde tam %100 tutmadığını biliyoruz. Hasta atıyorum 15 yıl sonra, hani Allah göstermesin, bir kaza geçirdi, göze bir darbe aldı. O flap dediğimiz doku şapka tekrar kalkabiliyor. Yani %100 oraya yapışmıyor. Bu da dezavantajı. Lasiğin avantajı ne? Hastayı bir şapka oluşturduk, kaldırdık, lazeri yaptık, kapattık. Hastayı dışarıya çıkartıyoruz. 1-2 saat sonra hasta görmeye başlıyor. Bu da çok ciddi bir avantaj oluyor hasta için. Hastaya bir şeyi soruyoruz. Hani erken mi görmek istersin? İşte daha güvenli mi olsun? Hastaya bir fikir soruyoruz orada. Ama lasiğin şeyi ne? Kısıtlaması, ince korneyalarda bu teknolojiyi uygulayamıyoruz. Hı hı. Mutlaka korneyanın belli bir kalınlıkta olması gerekiyor. En güncel yöntemimiz işte halk arasında bilinen ismiyle lentiküler cerrahi smile'de ne yapıyoruz? Aradan bir doku çıkartıyoruz. Dokuyu çıkardığımız için burada yüzeysel bir cerrahi yok ama biyomekanik daha az bozuluyor. Hı hı. Daha az kuruluğa neden oluyor çünkü sinirleri tam kat olarak kesmiyoruz. Dezavantajı ne? Birazcık daha güncel bir teknoloji olduğu için daha pahalı. Daha öğrenme eğrisi daha uzun. Cihazları her yerde yok. Bir de tekrarlayan cerrahilere ihtiyaç olursa smile yapamıyoruz.
1: Evet. Hocam sorular bayağı geliyor. Evet. İsterseniz onlardan da
0: tabii biraz ki o şey arada onları da cevaplayalım.
1: Birincisi kaç yaşından itibaren göz çizdirebilir zaten konuşacağız.
0: Evet, birazdan konuşacağız. Evet. Onu ayrıntılarını vereceğim.
1: İkincisi merhaba hocam ve Weng Radyo ailesi. Sorum ben 42 yaşındayım. Bende hem yakın hem uzak görme bozukluğu var. Progresif cam gözlük kullanıyorum. Bu sağlıklı mıdır? Bir de nasıl önleyebilirim bu artışı diyor.
0: Yani progresif camlar eğer hasta kullanabiliyorsa çok kullanışlı camlar. Hayat kalitesini çok artırıyor. Hani önleme noktasına gelince maalesef yaşı durdurmak gerekiyor. O da ne bizim elimizde ne sizin elinizde. Yani şu anda gözlüğü kullanmak en sağlıklısı. En sağlıklısı.
1: İkinci sorumuz hocam. Fatih hocam kolay gelsin demiş.
0: Teşekkürler.
1: Mercek ameliyatı ve mercek değişimi tavsiye ediyor mu? 4.50 üzeri astigmat olan göz numarası diyor.
0: Yaş kaç acaba, onu belirtmemiş.
1: Yok,
0: herhalde.
1: Yok, onu belirtmemiş.
0: Yani şu şekilde mercek ameliyatları birazdan yine bahsedeceğiz, ayrıntılarla konuşacağız. Eğer 40 yaşın altında bir hastamız ise öncelikler lazer. Hani 40 yaşın altında göz yapısı uygunsa, ama 40 yaşın üzerinde ise eğer göz yapısı uygunsa mercek değişimi ameliyatları astigmatta yok edilebiliyor.
1: Hı hı. Hocam bir sorumuz daha var. Hocam kolay gelsin. Kızım 8 yaşına girdi.
0: Evet.
1: İlk önce sol gözünde şaşılık tanısı konuldu. Doktor gözlük önerdi ama bir ilerleme sağlayamadık. Ne yapmalıyız diyor dinleyicimiz.
0: Evet. Şimdi şaşılığın pek çok çeşidi var. Hani orada birinci olan, eğer gözlükte düzeliyor ise, hani gözlük taktığında şaşılık düzeliyorsa mutlaka gözlüğü devam etmek lazım. Ama gözlükle beraber şaşılık devam ediyorsa onda başka bir problem olabilir. Cerrahi ya da farklı tedavileri düşünmek lazım.
1: Hocam ameliyat ettiğiniz bir hastanın selam var.
0: Aleyküm selam.
1: Fatih hocaya merhaba diyor. 9 yıl önce katarakt ameliyatı oldum. Görmeyi ama kaşıntı ve abatma çok var diyor.
0: Evet.
1: Göz damlası kullanınca azalıyor ama sonra yine devam ediyor. Diyor ki Fatih hoca ne söylemek ister?
0: Muhtemelen kuruluk vardır. Hı-hı. Yani şey olarak, yani bizim bulunduğumuz çevre, yani burası çok kuru hava. Yani muhtemelen kuruluk vardır. Yani cerrahiyle ilgili artık 9 yılda bir problem kalmaz. Eğer şey varsa, gözyaşı damlaları var ya da evet, gelir muayene ederse yardımcı oluruz.
1: Hocam bir soru daha diyor ki ne sıklıkla göz muayenesi olmamız gerekiyor?
0: Yaşa göre değişir hani muayene sıklıklarımız. Hani ilk çocukluk çağında, hani bu hem de bir şey olsun, hani halka bir mesajımız olsun. Hı-hı. İlk yeni doğanlarda mutlaka bir muayene öneriyoruz. Ya biz ya bir çocuk doktoru. Hani ilk çocukta gelişim bizim için çok önemli. Eğer ilk sıkıntısı yoksa birinci yaşta, daha sonra 2 yılda bir mutlaka düzenli muayene öneriyoruz. Bu gözlük kullanmayan ya da gözde herhangi bir problem olmayan hastalar için 40 yaştan sonra da yılda bir mutlaka öneriyoruz. Evet. Ama özellikle gözlük kullanıcısı ya da gözde bir rahatsızlık var ise en geç 6 ayda bir muayene yapmakta fayda var.
1: O 4.7 astigmatı olan dinleyicimiz mesaj atmış hocam, 48 yaşındaymış zaten.
0: 48 yaşındaysa mercek tedavileriyle düzeltilebilir.
1: Hı hı. Fatih hocam, sorularımıza devam edelim. Hocam bunları konuştuk şimdi. İşte lazerin yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını. Peki kimlere lazer uygulamamız lazım? Herkese evet. Lazer yapılabilir mi?
0: Evet, şimdi o en önemli soru zaten orada başlıyor evet. Bizim için. Herkese lazer yapılamıyor. Hani öyle bir imkanımız yok maalesef. Bizim için en önemli şey uygun hastayı belirlemeye çalışıyoruz. Zaten lazer dediğimiz şeydeki en önemli doktora düşen görev, hangi hastaya lazer yapalım, hangisine yapmayalım. Onu ciddi anlamda ayırmak gerekiyor. Şimdi burada yapılabilecek şey birincisi hastanın yaşı. En önemli şeyimiz, 18 yaşından önce kesinlikle lazer yapmıyoruz. 40 yaşından sonra da yapmamaya çalışıyoruz. 18 yaşından önce yapmamamızın sebebi gözlük numaraları stabil olmuyor. Şimdi bizim hasta geldi, ilk soracağımız şey gözlük numarasında ilerleme var mı? İdeal olarak son 6 ay ama en önemlisi son 1 yıl içinde numaranın değişmemiş olması lazer için bir aday haline geliyor. Eğer numaralarda ilerleme var ise o hastaya kesinlikle lazer yapmamak lazım. Hani o ciddi bir şey bizim için. 40 yaşından sonra niye yapmıyoruz? 40 yaşından sonra hastaya mutlaka şey bilgisini veriyoruz biz. Hasta ameliyat olduktan sonra yakın bozulur. Lazer için konuşuyorum. Eğer hasta ben sadece uzağı göreyim, yakını da görmesem de olur ya da ihtiyaç hissetmiyorum der ise en geç 45 yaşına kadar lazer yapılabilir. Ama hasta hem uzağım hem yakınım düzelsin istiyor ise lazerle bu imkanımız yok, aynı anda yapamıyoruz. Ya uzağı ya yakını düzeltebiliyoruz. O zaman birincisi ne? Hastanın yaşı. 18 yaşın üzerinde olacak, 40 yaşın altında olacak ideali. İkincisi hastanın göz durumu, mutlaka muayene ediyoruz. Ne durumda ona bakıyoruz. Hastada eğer bir ilerleme var ise, gözlük kullanıcısı hastada ilerleme var ise o hastaya da kesinlikle ameliyat yapmamak gerekiyor. Eğer ilerleme varsa, siz ameliyat etseniz bile en geç hasta birkaç yıl içinde tekrar gözlük kullanmaya başlayacaktır. Bu iki tane temelimiz. Evet. Diğerleri de muayene bulgularımızla belirliyoruz.
1: Evet. Değerli dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bugünkü konuğumuz göz hastalıkları uzmanı Sayın Doçent Doktor Fatih Mehmet Türkçü. 0532 489 74 24 nolu WhatsApp hattından bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Diyarbakır ve Mardin için frekanslarımız 95.0, Urfa için 87.8, Adıyaman için 93.50, Muş için 96.50. Fatih Hocam, sorularımız gelmeye devam ediyor. Programa çok yoğun bir ilgi var.
0: Teşekkür ederiz herkese.
1: Evet. Merhaba Fatih Hocam demiş. Göz sağlığını korumak için nelere dikkat etmeliyim? Göz muayenesi ne sıklıkla yapılmalı demiş. Selamlar.
0: Yani şimdi az önce söylediğimiz gibi yaş en önemli şey muayene sıklığı için. Eğer gözde herhangi bir sıkıntınız yok ise hani yetişkin çağında 2 yılda bir muayene yeterli. Ama aile hikayesi ya da başka hastalıklar var ise mutlaka yıllık kontrolleri yapmakta fayda var. Hani göz sağlığına dikkat edecek, hani özellikle bölgemizde çok ciddi bir güneş ışığı olduğu için herkesin güneş gözlüğü kullanması lazım. Yani o burada şart, hani göz sağlığını korumak için. Diğerleri işte gözlük ihtiyacı varsa gözlüğünüzü mutlaka kullanacaksınız. İleri yaşlarda işte vitamin destekleri olabilir, özellikle omega 3 destekleri. Hani normal yaşta göz sağlığında herhangi bir problem yoksa özel bir beslenme önermiyoruz.
1: Evet. Hocam lazerden bahsediyorduk. Lazerin kimlere yapılabildiğinden bahsettiniz. Evet. 18 yaş üstü, 40 yaş altında genelde. 40 yaş üstüne de çok böyle yanaşmadığınızı
0: yani,
1: söylediniz.
0: Ben kendi yani güncelik pratiğimde hastalara bilgi veriyorum ama böyle hani 40 yaşını geçmiş hastalarda çok cerrahi yapmayı tercih etmiyorum.
1: Peki başka kimlere yapılmaz hocam? Hani hastalık açısından.
0: Asıl soru bu. Hani bizim doktorlukta bir şey vardır. Yani biz hayatta ilk şey öğreniriz. Hani kime ameliyat edeceğimizi değil, evet. Kime ameliyat etmeyeceğimizi öğreniriz. En önemli soru bence bu. Kime ameliyat etmeyeceğimizi bilmek daha doğru. İşte burada hasta giriyor. Birincisi hastanın beklentisi ne? En önemli şey o. Şimdi bu bir lazer teknolojisi, bir ameliyat yapıyorsunuz. Şimdi hasta geliyor, her şey mükemmel olsun istiyor. Yani öyle bir yöntem maalesef yok. Bu bir ameliyat. Yani önce hasta onu bilecek. Bir ameliyat ve ona göre beklentiyi karşılamak gerekiyor. Hastaya biz onunla ilgili bilgi veriyoruz. Genelde söylediğimiz işte gözlük kullanıyorsan gözlüğünle gördüğün kadar ya da lens kullanıyorsan lensle gördüğün kadar göreceksin. Hastanın beklentilerini çok iyi dikkat ediyoruz. Hasta işte kartal gözlü olmak istiyor. Yani o her zaman mümkün değil maalesef. Hastanın herkesin göz yapısı farklıdır. Herkesin beyin hücresi algısı farklıdır. Ona göre bizim amacımız hastanın görebileceği en iyi görmeye ulaşmaktır. Ondan dolayı birincisi hastanın beklentileri. Kimlere ameliyat yapmayalım dersek orada belli kısıtlamalarımız var. Bu bir kısmı göze ait, bir kısmı vücuttaki sistemik hastalıklara ait kısıtlamalarımız var. Hastaya mutlaka onları sorguluyoruz. Mesela göze ait ne var? Hasta daha önceden gözden bir travma almış mı? Yani o bir. İşte numarası ilerliyor mu? O çok ciddi. İşte gözde uçuk çıkmış mı? Ya da işte bu bölgede çok fazla trahom geçirmiş mi? Muayenelerini yapıp bir bakıyoruz, hastayı sorguluyoruz. Ya da aile hikayesi varmış. İşte ailede keratokonus dediğimiz bir hastalık varsa yine belli riskleri artırıyor. Ya da hastada şiddetli bir kuru göz var mı? Yani o neyi değiştiriyor? Az önce söylemiştik hatırlarsan. Yapacağımız ameliyat yöntemimizi değiştiriyor. Şiddetli bir kuru gözde hastaya lasik uygularsanız siz o şiddeti daha da artırıyorsunuz. Hastayı daha mutsuz edersiniz. Yani göze ait kısımları mutlaka dışlamak gerekiyor. O bize ait kısım, muayene ediyoruz. Bir de hastanın hastalıkları var. Vücudun sistemik hastalıklar var. Mesela ne? Gebelik. Ya gebelik ya da emzirme döneminde numaralar çok değiştiği için bu hastalığı da gebelik bittikten ya da emzirme bittiği dönemden 6 ay öncesinden hormonlar düzelene kadar ameliyat yapmak istemiyoruz. Ya da bazı hastalar işte biliyorsun keloid dediğimiz vücutta iyileşme bozukluğu olan hastalar var. Bu aynı şekilde gözde de oluyor. Yara iyileşmesi problemi olan bir hastayı da mümkün olduğunca ameliyat etmek istemiyoruz. Ya da hastanın düzensiz, kontrolsüz bir diyabeti vardır. O niye neden oluyor? Otomatik olarak yara iyileşmesi bozukluğuna neden oluyor. O hastayı da ameliyat etmek istemiyoruz. Ya da otoimmün hastalık dediğimiz vücudun bağışıklık sisteminin hastalıkları var. Mesela hani Sjögren'dir, Behçet'tir. Bu hastalarda da yara iyileşmesi bozulabiliyor. Yine bunları da mutlaka dikkat ediyoruz. Son olarak da hastanın kullandığı ilaçlar bizim için çok önemli. Mesela bazı kalp ritim bozukluğu ilaçları ya da işte mesela cildiyenin kullandığı ilaçlar böyle akne tedavisinde kurular neden olduğu için ameliyata engel olabiliyor.
1: Şimdi ilginç bir soru var hocam. Bu evet. Kimlere yapılmaz? Böyle halk arasında biliyorsunuz böyle bitkisel ilaçlar, işte kürler, evet, işte değişik metotlar var.
0: Çok şimdi seviyoruz. Evet.
1: Bir dinleyicimiz de onunla ilgili bir sorusu var. Hocama sorum şu diyor, birçok yerde bazı bitkilerin sütünü göze damlatıyorlar.
0: Evet, evet.
1: Ve miyopun çözüldüğü söyleniyordur. Bu tür tedaviler sağlıklı mı, başarı şansı var mı diyor, riskli mi diyor yani, Fatih Hocam?
0: Şöyle söyleyeyim, şu ana kadar biz damlatılıp da iyileşen hiç hasta görmedik. Ya da bunlar tıbbi olarak yani biz şeye bakarız. Belli bir çalışma dediğimiz, bunlar bilimsel olarak ispatlanması lazım. Şimdi bir kişi karşıya çıkıyor, diyor ki ben göze işte bu kırlangıç otu damlattım. Evet. Hastanın her şeyi düzeldi. Ne hikmetse o hastalar düzeldikten sonra bize hiç gelmiyorlar. Bize hep kötüleşmiş hastalar geliyor. İşte gözüne bir şey damlatmış, bir şey kullanmış. Hastanın gözünde yara olduktan sonra bize geliyor. Ama ben şu anda işte göz egzersizi yapıp da ya da gözüne bir şey damlatılıp da daha önce gözlük kullanıyordum işte gözüm iyileşti diye bize hiç denk gelmiyor onlar. Sadece belli kişilere denk geliyor. Onun niye olduğunu biz de çözemiyoruz. Yani hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum ben kendim. Yani bu hani benim inanışım ya da bilimsel olarak ispat olmadığı için. Ama derler ki öyle bir hasta görür, bana gelir, muayenesini yapar, damlatır. Biz de ikna oluruz.
1: Evet.
0: Hastalara tavsiye ederiz ama dediğim gibi şu ana kadar hiç görmedim öyle bir hasta. Çok ciddi iritasyon yapışı, yani göze yanma batma yapıcı etkisi var. Bir de asıl şey var, farmakoloji dediğimiz şey bizim, yani bu ilaç bilimi,
1: evet.
0: Hani farmakoloji dediğimiz şey belli işte bitkilerin, belli ilaçların belli dozlarda üretilerek insana faydalı hale getirilmesi. Bu biz onu zaten ilaç olarak kullanıyoruz. Şimdi karşıda göze damlattığınız şeyin ne dozu var, ne miktarı var, ne takibi var ama işe yarıyor deniyor. Dediğim gibi bize hiç denk gelmiyor. Aksine biz hep onun olumsuz taraflarıyla uğraşıyoruz. Yani benim şahsi fikrim hiç öyle bir şey yaptırmayın.
1: Bence de hocam, katılıyorum size. Hocam bir sorumuz daha. Merhabalar, benim gözlerim özellikle banyo yaptıktan sonra sürekli kızarıyor. Hemen hemen kan çanağına dönüşebiliyor. Evet. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ben Mardin'den, Midyat'tan 43 yaşında bir dinleyicimiz. Evet.
0: Bu tamamen yapısal. Bazı kişilerde diyeyim yani yaratılış gereği göz damarları yüzeyel olabiliyor. O da işte suyla ya da işte şampuanla, sabunla ya da ışıkla, güneşle temas ettiği zaman damarlar daha belirginleştiği için kızarıklar neden oluyor. O bir hastalık değil. Yani ona yapacak çok fazla bir şey yok. Yani böyle kafaya takacak bir şey de değil. Sadece gözünüz kızarır. 10-15 dakika dinlendikten sonra geçecektir.
1: Bir soru daha var hocam. 5 derece astigmat femtolasik sonrası yan sıfırlanmadı diyor. 1,5 derece ölçüldü. Ne yapılabilir? İkinci defa lazer en erken ne zaman yapılabilir diyor.
0: Evet, yani şimdi o ameliyatlarda zaten birazdan konuşacağız. En büyük yani olumsuz etki tam düzelmeyi sağlayamamaktır. Olabiliyor. Hani hastalarla da karşılaşıyoruz. Yani bunda birinci hani benim kendi şahsi yaklaşım, mesela femtolasik olmuş, aynı lasik yöntemiyle filep kaldırılıp tekrar lazer yapılabilir o hastamıza. Hani ideali 3-6 ay beklemek, çünkü orada bir yara iyileşmesi var. Ama bazen şey çok yüksek numara kalınca daha erken dönemde de açıp lazer yapabiliyoruz. Ama bazı hastalarda zaman içinde iyileşme görüyoruz. Hani ona göre takipleri yapıp tekrar lazer olmasında fayda var.
1: Evet. Bu problemlere yönelik lazer çeşitleri değişiyor değil mi hocam?
0: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi güncelde hani tekrarlayabilen lazerler tabii ki var. Mesela no touch yaptığımız hasta, eğer kornea yapısı uygunsa, bunların hepsi için aynısı geçerli. Hı hı. Çünkü hay adı ne olursa olsun bu lazerlerde belli bir korneayı yok ediyoruz biz. Lazer dediğimiz zaten neydi? Orada buharlaştırma. Neredeyse korneanın %15-20'sini lazerle yok ediyoruz. Geriye bir doku kalması gerekiyor. Eğer o doku uygun ise tekrar lazer yapılabiliyor. Bu ne olabiliyor? İşte no touch olduysa tekrar no touch yapabiliyoruz. Ya da hasta için önce daha önceden lasik oldu ise, eğer aradan çok uzun zaman geçmediyse filebi tekrar kaldırıp tekrar lasik yapıyoruz. Ya da çok uzun süre geçtiyse yüzeyel cerrahi yapıyoruz. Ama smile cerrahisinde maalesef tekrarlayamıyoruz. Onlara no touch yapıyoruz.
1: Peki hocam, kontak lens kullanan hastalar veya gözlük kullanmayan hastalarda lazer olabilir mi?
0: Evet. Şimdi oradaki şeyimiz, hasta hep bize şey soruyor, işte ben kontak lens kullanıyorum. Hep şey duyuyorlar hasta, benim gözüm inceldi mi? Yani öyle bir inanış var, o da doğru değil. Ya da işte hasta, ben gözlük kullanmıyorum, İşte gözüm bozuk, gözlük numaram artar mı ya da düşer mi? Hani gözlüğün öyle bir etkisi yok. Hani gözlük taksanız da takmasanız da numaranız ilerleyecekse ilerler, duracaksa durur. Kontak lens için ise, bizim için kontak lens çok ciddi, özellikle ameliyat planladığımız hastalarda. Çünkü yüzeyde bir basıya neden oluyor kontak lens. Biz ne yapıyoruz? Hastadan kontak lensi çıkarmasını istiyoruz öncelikle. İki çeşit kontak lens var. Bir yumuşak lenslerimiz var, bir sert lenslerimiz var. Eğer yumuşak lens kullanıcısı hasta ise 10 gün sonra, sert lens kullanıcısı hasta ise de ideali 15 gün sonra tekrar ölçümlerini alıyoruz. Eğer göz yapısı düzeldi ise lazerini yapabiliyoruz. Ama gözlüğün öyle bir etkisi yok. Hasta, ben gözlük hiç takmadım, numaram da ilerlemediğinden eminsek hastaya lazerini yapabiliriz.
1: Evet hocam, bir soru daha var. Hocam merhaba, sizi beğeniyle dinliyoruz. Ben Serdar, 2019'da lazer ameliyatı oldum. Göz ilk sıfırlandı ama en son 1 dereceye çıktı. Neden böyle oldu? Ne yapabilirim diye bir sorusu var.
0: Hani yaşı var mı acaba? Yine herhalde hastalarımızdan ricamız yaşlarında, evet, yazarlarsa hani o çok önemli. Şimdi hasta, oradaki en önemli şeyi anlatmaya çalıştığımız zaten şey o. Eğer numara durmadan lazer yapıldı ise bu ilerlemenin habercisidir. Birincisi, orada hastanın eski hikayeyi bilmek lazım. Acaba numarası durmamış olabilir mi? İkincisi, bazı hastalıklarda ilerleme olabiliyor yine aynı şekilde. Onda filmleri çekip mutlaka bakmak lazım. Üçüncü bir konu da az sonra bahsedeceğiz. Ameliyat sonrasında kullanılması gereken ilaçlar vardı. Acaba hastamız onları düzenli kullanmadı mı? Bunların hepsi ameliyatın başarı oranını etkiliyor.
1: Abdülbari Dündar'dan selamlar saygılar demiş hocam bu yayında. Diyor, sizi dinlerken gurur duyuyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet. Çok eski bir hastamız. Evet. Yaklaşık 15 yıldır takip ettiğim bir hasta.
1: Hocam bir soru daha var. Merhaba, benim belli aralıklarla gözüm seyiriyor. Göz seyirmesi neden olur? Göz seyirmesi hangi hastalıkların belirtisidir? Ne yapmalıyım? Adıyaman'dan Mehmet Ali Bey, yaşı 44.
0: Evet, yaş 44. Şimdi oradaki göz seyirmesinin iki tane sebebi var. Bir kısmı basit sebepler, bir kısmı ciddi sebepler. Basit sebepler neler olabiliyor? İşte hastamız aşırı yorgundur, aşırı streslidir, aşırı çay kahve tüketimi vardır, bazen alkol tüketimiyle beraber göz kasları çevresinde bizim belli vitamin depolarımız var. İşte magnezyum, kalsiyum, onlarda aşırı bir uyarılma oluyor. Ona bağlı olarak da hastanın gözlerinde seyirme meydana geliyor. Bu birincisi. İkincisi ne olabilir? Hastamızda vitamin eksiklikleri vardır. İşte en çok magnezyumdur, D vitaminidir. Bunlarda bir eksiklik vardır. Bunlara baktırmasını tavsiye ederim. Ama çok fazlaysa, özellikle yüze doğru yayılan bir seyirmesi varsa, bu blefarospazm dediğimiz sinirsel bir durumdur. Bunda da mutlaka nöroloji muayenesini yaptırmak lazım.
1: Evet hocam. Hocam bu söylediğiniz bütün avantaj, dezavantajlar. Ondan sonra hasta lazer olmak istiyorsa ne yapmalı? Evet. Nasıl yapıyorsunuz bu ameliyatı? Ağrısı var mı yok mu? Ameliyatı ne kadar sürüyor?
0: Tamam. Şimdi lazer olmak isteyen hasta öncelikle bir göz doktoruna muayene olacak. Evet. İşin temeli o. İşte biz de çok karşılaşıyoruz. Hastam işte arıyor mesela, ya da bize Instagram'dan ya da WhatsApp'tan ulaşıyor. Bir resim, şey, bilgi gönderiyor. Hocam gözüm lazer uygun mu değil mi? Maalesef bunu bizim uzaktan anlama şansımız yok bir hekim olarak. Öncelikle hastayı mutlaka muayene etmek gerekiyor. Hasta gelecek. Bunun topografiler ya da işte pentagram dediğimiz özel yöntemler var. Onlarla bir filmini çekiyoruz. Hastanın kornea dediğimiz camsı kısmın haritalamasını yapıyoruz. Bu haritaya bir bakıyoruz. Hastanın göz kalınlığı uygun mu? Göz çapı uygun mu? Dikliği uygun mu? Ona bakıyoruz. O bizim için en önemli şey. İkincisi, hastanın eski kullandığı gözlüğü, lensi bugünle bir karşılaştırıyoruz. Acaba bir ilerleme var mı? Az önce bahsettiğim gibi, eğer ilerleme varsa ameliyat yapmamak lazım. İşte hastanın gözünde kuruluk var mı? Göz yapısında bir bozukluk var mı? En önemli şeylerden biri de retina dediğimiz gözün arka kısmında bir incelik, bir yırtık var mı? Ona bakmak gerekiyor. Eğer hastanın her şeyi, filmleri uygunsa ameliyatı yapılabilir. Şimdi ameliyatta ağrıyı sordun değil mi?
1: Evet.
0: Hani hastalar bize hep şeyi çok merak ediyorlar. Hocam bu işlem ağrılı mı? Şimdi ağrılı değil. Yani şu şekilde, hastaya biz şey bilgisini veriyoruz zaten. Hani bu işte lasiktir, smile'dir ya da no touch'tır. No touch'ta biz göze hiç dokunmuyoruz. İşte aşırı şey çekinen, korkan, stresli olan hastalarda no touch yapıyoruz. Göze hiç dokunmuyoruz. Uzaktan bir ışın tedavisiyle ameliyatını yapabiliyoruz. Lasikte ya da smile'da göze bir vakum uygulamak zorundayız. Bu birazcık da hastanın uyumunu gerektiriyor. Bu işlem ne kadar sürüyor? 15-20 saniye. Her hasta 15-20 saniye dayanabilecek düzeyde ise hasta ağrı hissetmiyor. Hani kesinlikle. Hani ameliyatları ağrısız, kısa işlemler, daha sonra hastayı hastaneye yatırmadan taburcu ediyoruz.
1: Peki hocam, ameliyat sırasında hastanın hareket etmesi, evet, gözünü kaçırması, başını kaçırması.
0: Tabii. Hastaların en korktuğu şey o. Hasta genelde bize şeyi sorar. Hocam ben gözümü kaçırdım, başımı oynattım, ne yapmam gerekiyor?
1: Evet.
0: Yani bu bizim kullandığımız cihazlarda göz takip sistemleri var. Artık hasta cihazlarımız çok akıllı. Yani hastayı isterseniz salondan çıkartın, 5 dakika sonra getirin, ameliyat kaldığı yerden devam edebiliyor. Biz size ameliyat öncesinde lazere tanıtıyoruz zaten, işten başlamadan önce. Siz ne yaparsanız yapın, hasta sizi takip ediyor gözünüzü. Sağa çevirseniz, sola çevirseniz, kapatsanız da lazer sizi takip ediyor, o anda durur. Durduktan sonra siz odaklandığınız anda lazeriniz tekrar başlıyor. Kullandığımız sistemler artık çok iyi, çok ileri teknolojiler kullanıyoruz. Evet. Ondan dolayı size hiçbir zararı olmaz.
1: Hocam iki sorumuz daha var. Göz numarasını durduran daha doğrusu bir gözlük var mı?
0: Yani o şu şekilde, çocuklarda var. O da yeni bir nesil. Hani ileri yaşlarda yok maalesef. Ama çocuklarda artık o elimizdeki en büyük, ne diyeyim, silahımız oldu. Yeni bir teknoloji. Son 3-4 yıldır kullanıyoruz. Son 6 ay 1 yılda 2. 3. nesil camlar çıkmaya başladı. Miyopiyi durduran, işte alt karısında akıllı cam diye geçen camlar var. Yani özellikle ilerlemesi olan, İlk başlangıç numarası yüksek olan 15-16 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklara mutlaka tavsiye ediyoruz artık.
1: Evet hocam, bir sorumuz daha var. Merhaba, ben Radyo ve Fatih Hocam. Ben inşaatta çalışıyorum. Göze yabancı cisim kaçması durumunda göz nasıl temizlenmeli diyor. Yani, göze bir cisim karşısında gözü ovuşturmak doğru mu diyor.
0: Kesinlikle doğru değil gözü ovuşturmak. Yani şimdi orada bizim için en önemli şey öncelikle korunma. Yani hastalara hep tavsiyemiz öncelikle koruyucu gözlük kullanın. Hani buradaki primer şey, hani asıl önemli olan şey gözü korumaktır. Her zaman şanslı olmayabilirsiniz. Hani hızlı bir demir, hızlı bir çapak girer, gözü deler ve geçer. Öncelikle benim hastamıza tavsiyem gözü koruyacak şekilde ciddi bir koruyucu gözlük kullanması. Diğer kısım ne? Hani eğer göze bir yabancı cisim kaçtı ise de hani mutlaka gözü bir göz hekimine gösterip hiç oynamadan, gözü yıkatmadan mümkünse göz hekiminin görmesi.
1: Evet hocam. Peki hocam, ameliyatımızı olduk. Ameliyattan sonra nelere dikkat edeceğiz? Göz numaramız, birkaç soruya cevap verdik. Evet. Sıfırlanmaya da biliyor, sonra evet. Artabiliyor.
0: Yani şu şekilde ameliyatı yaptık. İşte dediğim gibi az önce bir teknikle ameliyatınız oldunuz. Bundan sonra yapacağınız en önemli şey, birincisi biz size bir ilaç vereceğiz. Yani ilaç demeti vereceğiz. İlaçlarınızı çok düzenli kullanmanızı istiyoruz. Hastalardaki algı genelde şey oluyor, işte ameliyatı yapıyoruz. Hasta bir hafta 10 gün içinde görmeye başlayınca, görme çok netleşince hasta ilacı bir anda bırakıyor. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bunlar bir ameliyat. Ameliyatların geç dönemde de riskleri olabiliyor. Hani belli doktorunuzun önerdiği sürede ilaçları kullanacaksınız. Pardon. Bir ameliyat sonrası biz size bir gözlük veriyoruz. Onu mutlaka kullanmanızı istiyoruz gözü korumak için. Daha sonrasında da mutlaka güneş gözlüğü kullanıp ışıklardan gözünüzü korumanız gerekiyor.
1: Peki hocam, ameliyat oldu. Ne zaman evet. Net görmeye başlar?
0: Evet, bu da tekniğe göre değişiyor. Az önce söyledim. Hı hı. İşte hasta LASIK oldu. 6-8 saat içinde çok net görmeye başlar. Smile olursa genelde 1-2 gün içinde. No touch ya da PRK dediğimiz yöntemlerle de 3-4 gün içinde, ama bazen 1 hafta 10 güne kadar uzayabilir.
1: Evet. Peki hocam, şey sonrası, lazer sonrası günlük yaşamda spordur, işte denizdir, havuzdur. Evet. Makyaj aktivitesidir.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani neler yapmalı yani, hastalar?
0: Onlar çok önemli. Hani bu da iyileşme sürecini etkiliyor. Hastanın belli bir dönem suya değdirmemesi gerekiyor. Hani bu yönteme göre ve doktorunuza göre değişir, ama hani spor çok önemli. Hani ağır sporlar yapıyor ise en az 2 hafta 1 ay arasında yapmamak lazım. Havuza kesinlikle 1 aydan önce girmemesi lazım hastanın. Makyaj konusunda da benim hastalara tavsiyem en az 2 hafta beklemesi. Ama ideali ne olursa evet. Olsun bu bir ameliyat, iyileşme, yara iyileşme dönemi var. İdeali 1 ay boyunca gözünü koruması.
1: Peki sporla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam?
0: Yani, spor dediğin mi? Hafif sporları spor yürüyüştür yapabilir, ama ağır sporları 1 aydan önce, özellikle darbeli sporlarsa, zaten lasik olduysa 6 ay hiç yapmamasını tavsiye ediyoruz.
1: O kadar. Peki hocam, biliyorsunuz ihtiyaç araba sürmek.
0: Evet. Hani araba sürme şu şekilde, no touch ile beraber yine tekniğe göre değişiyor. Zaten hasta bir 3-4 gün gözünü kullanamıyor. Ama lasiktir, smile'dir, hasta isterse, eğer kendini rahat hissediyorsa ertesi günden itibaren kullanmaya başlayabilir.
1: Peki hocam, siz de gözlük kullanıyorsunuz. Doktorlar neden bu ameliyat oluyor?
0: Evet. Biz en çok sorulan soru bu. Ben kendimde bir gözlük kullanıcısıyım. Gerçi evet. Bizim yaşımız geçti. Yani 48 yaşından sonra lazer yapmıyoruz. İşte akıllı mercek olabilir. Yani burada hep şey diyoruz biz hastalara. Hani işin esprisi, diyoruz ki yani ben kendim kadar iyi bir cerrah görmüyorum. Ondan olamıyorum. Hani bu işin esprisi. Ama diğer kısımlarda ne? Biz çok fazla doktora ameliyat ediyoruz aslında. Ama tabii biz her ameliyat ettiğimiz doktoru reklam yapamıyoruz. Artık doktorlarda çok fazla uyguluyoruz. Hani bizim olduğumuz ya da yaş ileri olan dönemlerde teknoloji bu kadar iyi değildi. Şimdi çok daha iyi teknolojiler var. Şu anda doktorlarımızı, doktor yakınlarımızı, çocukların hepsini ameliyat ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Yani şöyle söyleyeyim, ben kendi açımdan söyleyeyim. Belki 15-20 yıl önce günümüzde kullandığımız teknoloji olsaydı, hani güvendiğim bir hekim olsaydı ameliyat olurdu.
1: Olurdunuz. Fatih Hocam, programımızın sonuna geldik.
0: Öyle mi? Çok hızlı
1: çok
0: oldu.
1: Çok hızlı oldu değil
0: evet.
1: Mi?
0: Evet. Daha pek çok sorumuz vardı herhalde.
1: Hocam, son olarak halkımıza ne söylemek istersiniz?
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani birincisi hani lazerlerden bahsettik. Yani göz sağlığı ciddi bir problem. Yani gözlük kullanamayacaksınız. Eğer hani lazerlerden fayda görecekseniz, günümüz teknolojileri çok başarılı. Hani şu, ama ne olursa olsun burada bilmemiz gereken, bu bir ameliyat. Öncelikle onu bilecek ve bunlar estetik ameliyat. Hani zorunlu ameliyatlar değil. Hani hastamız ciddi motive ise, ameliyat gözlük kullanmak istemiyorsa, gözlük kullanmak istemiyorsa ve göz yapısı uygunsa, en önemlisi hani göz yapısı uygunsa güvendiği bir hekime gönül rahatlığıyla artık ameliyatlar olabilir. Teknolojilerimiz çok iyi, daha da iyi oluyor artık. Bu konuda da Türkiye çok şanslı. Hekimlerimiz çok başarılı sağlık konusunda. Hani hastanelerimiz çok başarılı. Diyarbakır'da bu konuda çok iyi, artık her türlü cihazımız var. Yani sağlık konusunda doktora ulaşımımız çok kolay ve hekimlerimiz çok başarılı. Gönül rahatlığıyla işlemlerini yaptırıp ameliyatlarını olabilirler.
1: Fatih Hocam, kıymetli zamanınızı bize ayırdınız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyiciler, doçent doktor Fatih Mehmet Türkçü konuğumuzdu. Göz hastalıkları uzmanı gelmesinden kaynaklı ona çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Saati programı her hafta Perşembe günü saat 17'de karşınızda olacağız. Bir dahaki haftada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
0: İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederiz.

0: Sağlık Saati programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Bu bir tekrar yayınıdır.
3: Reklamlar.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
5: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için halkımız.

0: Lişahin Eğitimsen ya AMD Serledan'in Bazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despekir. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin Eğitimsen ya AMD.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram campet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor.

0: Sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent. En iyi villa.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.

Radio Veng. Radio Veng.

Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Şahane Eğitim Seniye Amerî'de müracaatı pancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbekert. Sero proda işi do heta hirsucoy menga kanune devam bikere. Halat seba yevuna vistu panc, seba diyina vist, seba hireyine pancesi lirayo. Şertane müsabaka şma şene keyapela, Diyarbakir egitim sen nokta, orgide buane. Şaha egitim seniya amedi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Reklamları dinlediniz. Radio Wave.

0: Reklamlar.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram campet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota

Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Hayalinizdeki villa artık

0: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Şahane eğitim seniye Amerika'da müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işi do heta hirsujoyu menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistu panc, seba diyina vist, seba hireyine pancis lirayo. Şertane müsabaka şma şene keyapela, Diyarbakir egitim sen nokta, orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
3: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Bang Radyo'da.
1: Radyo Bang. Radyo Bang.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

civînin de İstanbul'e şekvanı Arabi sekinin kerim ben de karkaz bir sekvamın hanımanı zeliya verdi da beyni mine mala ku kırab kini ocağı ku kor kini kilit akar zidere ku kız zidere ku hap kilit amur kiliye mine zeyne pırsi mugu Arabi gelo tüye azab iya be meri go kurno be bakto be bak ya mekya

Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: İçmaşın o şevlağın de kirasak ye bu hakem. Hemil vermekkesi de girem tutarken. Ben de canı çekim parmakken.

Ya şerme, ya kızı, gene kıpırmadın.

yaşadığımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha

aşkıyız. Hiç kimsemizin kinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsemizin kinesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.